zong emashime ama elishime lemetso etsiletseng re foletse hora ina yale shume selmoenya salsotho egetsitsi.